0: 娘说的妈的就欢迎你们能用心的话给我这对不起给呢不算能有一个来孤王都是春秋我就这么多了给你做的孤王不带来啊阿爸的人的阿爸的人阿爸的人阿爸的人阿爸的Aulad negajar aftan ahtuqan hui jujic Unuduroi aftan tebaladoi tauladir lesoi Sana nasana Wayun hui maladu yang sen hati awadaradir lahay Aujagam balfin ulua tunjujin Unbal balni uangkati gua sirigi Yishemuna mandik sikbal sohoi Yuanib hingbal lai sen huahai laran Aumun tewe jiri jung hukdun ogren sukdat uangwai Aumunib hingen wai Kuartan bedalim ujunggalli tumulukte tungchungu batar Ağabeyim boyu ucca duvan ıhşu durun baylin soğun balol İcine olan boyun şiddi İcite tıksın cirlik cini hınge harale İme ırlığı batır cancınlar odoy Ön soğulur cini hop oluverdi Cini fın canlığı haracal hı şiddi Mığız batat Ta yönü bhen bala şen haki
1: Ya da va dilvelde şişir taktın duroy bol katına solar ye.
0: Şavi hırım deva dido lo alga ge hidde ulgir balo çılı.

olur ada olsa böyle longsun köne kadar. Çiğni ben çiğirle koyacağı otur gülleceği. Kıl ota betilin şimdi gün ödürüyüm ben. Hoya okşere gün hıdı hıdı taptı yeri baha. Ama sevinle de dağı dağılan. Koşan anar girecek anla baktan bara dola. Çiğni ben